0: İyi geceler. Macaristan Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Tamás Suljok'un görevden alınmasını sağlayan yasa değişikliğini kabul etti. Suljok, 2022'de iktidara gelen eski başbakan Viktor Orbán'ın sadık destekçisi olarak biliniyor. Orbán, 2022 seçimlerinde 16 yıl süren iktidardan sonra ilk kez azınlık durumuna düştü. Bu gelişme, Macaristan'daki siyasi dengelerin değişmesine ve Orbán'ın 2022'den beri uyguladığı güçlü kurumsal kontrolün zayıflamasına yol açabilir. Yasa değişikliği, Cumhurbaşkanlığının anayasa düzenlemelerini doğrudan etkileyecek ve siyasi istikrarın yeniden şekillenmesine neden olabilir. Vatandaşlar, bu değişikliklerin ekonomik politikalar ve AB ile ilişkiler üzerindeki etkilerini yakından takip edecek. Bu gelişme, Macaristan'ın Avrupa Birliği'ne üyelik süreçlerini etkileyebilecek derin bir siyasi dönüşümün başlangıcı olabilir. Cumhurbaşkanlığının anayasa üzerindeki doğrudan etkisi, AB kurallarına uyumu zorunluluğunu artırabilir. Ancak Orbán'ın eski sadıkları ile yeni nesil siyasetçiler arasındaki çatışma, ulusal siyasi bölünmeleri derinleştirebilir. Bu hem iç istikrar hem de AB ile işbirliği üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu gelişmeler, AB'nin hukukun üstünlüğü ilkesi çerçevesinde Macaristan'ın kurumsal dengelemelerini yakından takip edeceğini gösteriyor. AB Komisyonu'nun 2022'den beri Orbán yönetimi hakkında sunduğu 16 rapor, hukuki düzenin zayıflamasına dair ciddi endişeleri yansıtmıştı. Halde yeni anayasa düzenlemeleri, AB fonlarına erişimin şartlandırılması gibi yaptırımların artmasına neden olabilir. Ancak Orbán'ın güçlü siyasi temeli ve Avrupa'nın siyasi dengeleri, bu çatışmaların sadece iç siyasete değil, AB'nin kendi iç yapısına da sızmasına neden olabilir. Ulusal otorite ile AB kuralları arasındaki çatışma, Avrupa'nın entegrasyon sürecini derinden sarsabilir. Bu gelişmeler, Avrupa Birliği'nin kurumsal dengelemelerine ve üye ülkeler arasındaki siyasi dengelere derin bir etki yaratabilir. Şimdilik bu kadar da.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de trafikte ciddi olaylar yaşanıyor. İstanbul'da Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve İstanbul Çevre Yolu üzerindeki yol çalışmaları, Gazhane Caddesi ve E5 yolunda beklenmeyen engel nedeniyle tıkanıklar yaşanıyor. Ankara'da 223 sokak ve 513 caddede yapım nedeniyle yavaşlamalar yaşanırken, İzmir'de Yeşil Camii sokak ve Ataşehir'de bulunan yolların kapanması ulaşımı etkiliyor. Alternatif güzergahlar, özellikle metro ve otobüs ağları üzerinden değerlendirilmeli. Güvenlik ve acil durum ekiplerinin ulaşımını engelleyen bu tıkanıklıklar, şehirlerin can alacağınlarında ciddi risk oluşturuyor. Aynı zamanda şehirlerin kara ve beyaz ırkların birleştiği yerlerdeki ulaşım zorlukları, sosyal eşitlik hedeflerine aykırı bir durum. Ulaşımın etkinliğini artırmak için yapım süreçlerinin planlanması ve halka bilgilendirilmesi kritik önem taşıyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Tek hesap. Dört okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul'da Albay Faik Sözdener Caddesi'ndeki tıkanıklık 4 dakika gecikmeye neden oluyor. Alternatif olarak Maltepe Caddesi'nden geçen yolcu ve kamyon trafiğine dikkat edilmeli. Ankara'da Selçuklu Caddesi ve 532 sokak arasındaki inşaat kavşaklarda yoğunluk yaratıyor. İzmir'de Balçova'dan Mithatpaşa Caddesi'ne giden yol. 4 dakika gecikme ile alternatif olarak Fulya Sokak'tan geçen güzergah öneriliyor. İstanbul'daki tıkanıklık hem yolcu hem de ticari taşımacılıkta ekstra maliyetler yaratıyor. Albay Faik Sözdener Caddesi'nde yoğunluk, otobüs ve metro ile entegre ulaşım sistemlerini de etkileyebiliyor. Alternatif rotaların etkili kullanımı sadece sürücüler için değil, şehirdeki tüm ulaşım türlerinin verimliliğini artırabilir. Bu tür kritik noktalarda planlama ve anlık veri paylaşımı, trafik yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugbol, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugbol oyuncuları bölmüyor. Onları bir araya getiriyor.

0: Port.
1: İyi geceler. Bugün ekonomi gündeminde benzin fiyatlarında 1 lira 60 kuruşluk bir zammın planlandığı bildirildi. Bu zam son 6 ayda motorine ve benzinin toplamda 7 liralık yükselişinin ardından gelirken şu anda dolar kuru 8.50 TL seviyesinde ve yıllık enflasyon %20 seviyesinde. Ortalama bir otomobil sahibinin aylık 1000 kilometre sürüşüne göre bu zam 112 TL aylık ek maliyet anlamına gelir. Kritik dönemlerde fiyat artışları hem günlük yaşam maliyetlerini hem de ekonomik belirsizliği artırıyor. Bu zam taşımacılık maliyetlerini artırarak gıda ve hizmet fiyatlarına da dolaylı etki yapabilir. Dolar kuruyla doğrudan ilişkili olan benzin fiyatlarında her 1 lira artış, otomotiv sektöründe yaklaşık 2 milyon TL'lik ek maliyete neden oluyordu. Halkın büyük bir kısmı için ulaşım maliyeti giderlerin en kritik kalemlerinden biri oluyordu. Devletin bu dönemde kıt vergisi indirimleriyle karşılıklı zammı dengelemeye çalışması, ekonomik dengenin korunmasında önemli bir rol oynayabilir. Bu gelişmelerin etkilerini yakından takip edeceğiz. Şimdilik bu kadar Cor.
2: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil. Haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da nem yüzdesi 100. İstanbul'un gökyüzünde hafif bir bulut, hava 22 derece. Şemsiyeyle dışarıda kalmak iyi bir fikir. Ankara, parçalı bulutlarla 20 derece, rüzgar saniyede 1 metre. İzmir, açık ve 22 derece, rüzgar saniyede 3 metre. Dışarıda yürümek isterseniz hafif bir yelek yeter. Şimdilik bu kadarcıyo. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi sabahlar. Google'da emekli araması, sosyal medya hesaplarında yaşlı bireylerin yoksullukla mücadele ettiği anlarda çekilmiş fotoğraflarla sonuçlanıyor. Uygula emekli TL kurunun 9,50 seviyesinde seyahati, enflasyonun %18,5'e ulaşması ve 100 gram sığır kırmızısının 15 liraya ulaşması, emeklilerin 1000 liralık maaşıyla 10 gün boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayamamasına neden oluyor. Bu durum, 2026 yılında emekli aylıklarının reel değeri 2014 yılı seviyesine düşmesiyle doğrulanıyor. Emeklilerin ekonomik zorlukları ile ilgili tartışmamızı, tüketici fiyatlarında yeni bir dalgaya geçiş yaparak devam ettirelim. 10 Ağustos'tan itibaren akıllı telefon ithalatında gümrük gözetim kıymeti 500 doların üstüne çıkarıldı. Bu değişiklik 500 doların altında kalan telefonların vergi muafiyetinden yararlanmasına olanak tanıyor. Ancak 500 doların üzerindeki modellerin fiyatında 15%/20 artış yaşanması bekleniyor. Bu, TL kurunun 9,50 seviyesinde olmasına rağmen, ithalat maliyetlerinin artmasıyla doğrudan bağlantılı. Kullanıcılar, yüksek maliyetler nedeniyle yerli üretimin tercih edilmesi trendini pekiştirecek. Bu gelişmeleri birlikte değerlendir. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi sabahlar. İstanbul'da trafik yoğunluğu artıyor. İstanbul Çevre Yolu'nun baraj yolu kavşağında Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ile Ambarlar Caddesi arasında yapım nedeniyle gecikmeler yaşanıyor. Gazhane Caddesi ile İstanbul Çevre Yolu arasında bilinmeyen nedenlerle tıkanıklık var orada. Alternatif olarak Maltepe Caddesi ve Talatpaşa yönüne sapmak öneriliyor. Ankara'da 223 sokak ve 513 caddede yapım nedeniyle ulaşım zorlaşıyor. İzmir'de Sakarya Caddesi ve Yeşil Camii sokak kapalı. Yeni Havaalanı Caddesi'ne ulaşmak için Fulya Sokak Alternatif Rotası değerlendirilmeli. İstanbul ve diğer şehirlerdeki ulaşım sorunları sadece altyapı projeleriyle değil, şehir planlamasındaki uzun vadeli eksikliklerle de ilişkilidir. Aynı anda birden fazla yapımın sebep olduğu karmaşanın hem ulaşımın hem de halkın yaşam kalitesinin düşmesine neden olduğu görülmek. Alternatif rotaların sıklıkla önerilmesi, şehirlerin mekansal yoğunluğunu ve dengesiz kentleşme durumunu da gözler önüne sermektedir. Altar dolar din yu babanu çiçe. Şimdilik bu kadar. G. Ulaşım sorunlarının çözümü için planlama ve altyapıda birlikte çalışmanın gerekliliği bir kez daha ön plana çıkıyor.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: İyi sabahlar. Diyarbakır Havzası'nda keşfedilen yeni petrol rezervi, Türkiye'nin enerji bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyor. Geçen yıl TLABD doları 8.5'ten 9.2'ye çıktı. Bu durumda enerji ithalat maliyetlerinin azalması, ithalat dengesi iyileşmesine ve dolara karşı TL'nin güçlenmesine katkı sağlayabilir. Enerji fiyatlarının düşmesi, ev hanımlarının elektrik ve doğalgaz faturalarında ortalama %10-15 tasarruf sağlayabilir. Ancak keşfin ekonomiye tam etkisi, yatırımların artması ve işsizlik oranlarının düşmesiyle ortaya çıkabilir. Bu keşif, enerji bağımlılığına azaltmanın yanında, çevresel riskleri de beraberinde getirebilir. Petrol çıkarma faaliyetleri, su kaynaklarını kirlendirebilir ve bölgedeki ekosistemleri tehdit edebilir. Ayrıca uzun vadede fosil yakıtlara olan bağımlılık, yenilenebilir enerji geçişini geciktirebilir. Ekonomik kazançlarla çevresel maliyetlerin dengesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini doğrudan etkiler. Bu dengelerin kurulması, hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından kritik. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi sabahlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun trafik ve yolların kapalı olduğu bölgeleri inceleyelim. İstanbul'da Anadolu Otoyolu ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu arasında 1 dakikalık gecikme var. Marayahat'te alternatif olabilir. Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Ferhat Paşa Caddesi'nde yapım nedeniyle gecikmeler yaşanıyor. Ankara'da 223 sokak ve 513 caddedeki yapım trafiği etkiliyor. İzmir'de İnönü Caddesi'nde yoğunluk, Sakarya Caddesi ve Yeşil Camii sokak kapalı. Yeni Havaalanı Caddesi'ne ulaşım da engellendi. Trafik sıkışıklığı yaşanan bölgelerde dikkatli sürüş öneriliyor. Trafik sıkışıklığının yanı sıra ulaşım alternatiflerinin yeterli olup olmadığına dikkat çekmek gerekir. İstanbul'da Maray gibi alternatiflerin yoğunlukları kısmen hafifletebilirken, diğer şehirlerde metro veya tramvay yağı eksikliği sorunları derinleştirebilir. Ayrıca yapım çalışmaları sırasında işçilerin ve araçların güvenliği için gerekli önlemlerin alınması hem vatandaş hem de çalışanların hayat kalitesini etkiler. Şimdilik bu kadar da.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi sabahlar. CHP içindeki bölünme krizi derinleşiyor. Özgür Özel yönetimi, partinin 22 Temmuz'da net bir ayrılık süreci başlatacaklarını belirterek, 45 gün içinde olağanüstü kurultay yapılması için yargı yoluna Özel'in dilekçesi, CHP'nin 2023'ten beri süren iç çatışmaların bir sonucu olarak, partiyi ikiye ayırmak ve yeni bir siyasi alternatif yaratmak amacıyla hazırlandı. Bu gelişmeler, 2028 genel seçimlerinde seçmenin dikkatini ikiye bölecek ve Türkiye'nin siyasi yapısında derin bir değişim sürecini başlatmayabilir. Bu kriz, Kapitay'ın 1990'lı yıllardaki yeni CHP tartışmalarına benzer şekilde ideolojik değil, liderlik mücadelesinin bir sonucu olarak şekilleniyor. Özgür Özel'in hareketi, partinin köklü demokratik süreçlerini zorlamakla suçlanabilir. Ancak aynı zamanda 2023'ten beri AKP'ye karşı koymada başarısızlık hissiyle artan bir alışın göstergesi. İç bölünme, AKP'nin 2028 seçimlerinde tek bir siyasi blok olarak etkili olamamasına neden olabilir. Bu da Türkiye'de solun muhalefet gücünün zayıflamasına yol açar. Bu kriz, CHP'nin 2023'ten beri AKP'ye karşı etkisiz kalmakla kalmayıp, içindeki siyasi elitlerin dağınıklığını da ortaya koyuyor. Özgür Özel'in yargı yoluna gitmesi, partinin iç işlerindeki çatışmaların artık siyasi bir krize dönüşebileceğini gösteriyor. Eğer bu mücadeleler çözümsüz kalmazsa, AKP'nin yerine yeni siyasi aktörlerin doğup, Türkiye'de solun öncülüğünde bir alternatif inşa edilmesi ihtimali artıyor. Artıyor. Bu iç çatışma, AKP'nin gelecekteki siyasi rolünü belirleyecek kritik bir dönüm noktası olabilir. Şimdilik bu kadarca.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Rekbol, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Rekbol, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: Günaydın. İstanbul'da sabah saatlerinde yoğunluklar devam ediyor. Uzunçayır Köprülü kavşağında 9 dakikalık gecikme yaşanırken, düz bağlantı yolu alternatif olarak değerlendirilebilir. Ankara'da Saraycık Caddesi ve Talatpaşa Bulvarı'nda 3 dakikalık kuyruk oluştu. İzmir'de Limantepe Uzundere bağlantı yolunda 3 dakika gecikme var. Uzunçayır Köprülü kavşağındaki yoğunluk, kent içi ulaşımın önemli noktalarında beklenmedik bir etki yaratıyor. İstanbul'daki yoğunluklar, kentlerin ulaşım altyapısının yetersiz kaldığı bir gerçeği tekrar gündeme getiriyor. Alternatif yolların önerilmesi, sadece anlık çözüm değil, uzun vadeli planlama eksikliğinin bir göstergesi. İstanbul'da 2023 itibariyle 12 milyon araç sahibi olmaya rağmen, toplu taşıma kapasitesi bu sayıyı karşılayamıyor. Bu durum, hem ekonomik kayıplara hem de çevresel sorunlara yol açabiliyor. Diğer büyük şehirlerin örneklerine bakıldığında, aktif halk taşımacılığı ve yolcu yoğunluklarına göre ulaşım sistemlerinin revize edilmesi kritik. İstanbul'un ulaşım sorununu çözmek, sadece yol yapımına değil, tüm şehir planlamasına odaklanmayı gerektiriyor. İstanbul'un ulaşım sorunları, sadece anlık gecikmeleri değil, şehir planlamasındaki temel eksiklikleri gösteriyor. Alternatif yollar ve toplu taşıma kapasitesi gibi unsurlar, kentlerin sürdürülebilir kalkınması için kritik. Şimdilik bu kadarcağırdı.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: Günaydın. Havanın nefes almak için uygun olduğu bir sabah. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 21 derece, nem %100. Hava nemli, hafif bir şemsiye yeterli olur. Ankara'da ise parçalı bulutlar 20 derece hissediliyor, rüzgarın hafif esmesiyle hafif bir üşüme hissi yaşanabilir. İzmir'de ise açık bir hava, 23 derece, nem daha düşüktür. Güneşin tadını çıkarmanın harika bir günü. Şimdilik bu kadar Cağırcan. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: Günaydın. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile düz bağlantı yolu arasında yaklaşık 12 dakika gecikmeyle devam ediyor. Alternatif olarak Tavşanlı yolu üzerinden seyahat edebilirsiniz. Ankara'da Volkan Sokak ile Fahrettin Altay Caddesi kesişimi 5 dakika gecikmeyle tıkanmış durumda. İzmir'de Zafer Bulvarı çıkışında 7 dakika gecikme kaydediliyor. Turgut Özal Caddesi alternatif güzergah olarak öneriliyor. Trafik tıkanıklıklarının ekonomik kayıplara yol açtığını belirtmek gerekir. İstanbul'da her dakika ortalama 2 milyon lira değerinde zaman kaybı yaşanıyor. Alternatif rotaların sadece ulaşımın değil, şehir planlamasındaki eksiklikleri de gözler önüne seriyor. Aynı zamanda 5 dakika gibi kısa gecikmelerin, özellikle sağlık hizmetlerinin ulaşımında ciddi risk oluşturabileceğini unutulmamalıdır. Trafik sorunları hem ekonomik hem de insan sağlığı açısından derin etkiler bırakıyor. Alternatif yolların önemi, şehir planlamasının acil bir dönüşümüne işaret ediyor. Şimdilik bu kadar da.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: Günaydın. Garanti Viva, iklim değişikliğine adaptasyon projelerine 30 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil ihracı yaparak Türkiye'nin iklim risklerine karşı finansal destek mekanizmalarını güçlendiriyor. Bu tutar, yaklaşık 300 milyon lira karşılığı gelirken, ihracatın döviz girdisi açısından 2025'te 1 USD 10 TL seviyesinde dolaşan kurlarla doğrudan ilişkilidir. Tahvilin faiz getirisi, Türkiye'nin 2026'da %12'ye yaklaşan reel faizlerine göre düşük seyretmeli. Bu da yatırımcıları, iklim fonksiyonelliğine odaklı uzun vadeli projelere yönlendirmeyi amaçlıyor. Vatandaşın cebine etkisi, özellikle su ve enerji altyapısının iyileştirilmesiyle ilgili yatırımların, son 5 yılda %15'lik artan enerji fiyatlarını uzun vadede dengelerine katkı sağlayabilir. iPhone fiyatlarındaki uçurum, Türkiye'nin 2025'ten beri 1 USD 10 TL seviyesinde dolaşan kurlarla doğrudan ilişkilidir. Deutsche Bank'a göre Türkiye'de iPhone fiyatı, app'deki satış fiyatının yaklaşık 200'ü katı. Bu 2023'te %80'lik enflasyonla birleşince aylık ortalama 2500 TL'lik bir gideri aylık geri %15'e varan oranda etkiler. Yatırımcılar, iklim risklerine karşı finansal destek mekanizmalarını güçlendirirken, tüketici fiyatlarında bu düzeyde artış, aile bütçelerinde ciddi ağırlık oluşturur. İklim fonksiyonelliği ile entegre yatırımların, hem ekonomik hem sosyal dengeleri destekleyebileceğini göz önünde bulundurarak, bu analizimizi burada sonlandırıyoruz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: Günaydın. İstanbul'da 264 trafik olayı yaşanıyor. Güney Yanyol Caddesi ile Adnan Menderes Bulvarı arasında 15 dakika gecikme var. Alternatif olarak Şile Otoyol üzerinden Exit Yongül'ü kullanmak öneriliyor. Ankara'da İsmet İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı 5-4 dakika gecikme ile tıkanmış durumda. İzmir'de Plevne Bulvarı, Fatih Caddesi 4 dakika gecikmeye neden oluyor. Mızraklı Caddesi alternatif güzergah olarak değerlendiriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yoğun trafik sadece ulaşım aksamalarına değil, aynı zamanda ekonomik kayıplar ve çevresel etkilerle de ilişkilidir. İstanbul'da 15 dakika gecikme, işçilerin ortalama günlük bir 5 saatlik zaman kaybına karşılık gelebilir. Bu da yıllık olarak milyonlarca TL'lik üretkenlik kaybı anlamına gelir. Ayrıca drone araçlardan çıkan emisyonlar, özellikle yoğun saatlerde hava kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir. Ulaşımın bu kadar aksaması, şehirlerin planlanmasında ve alternatif ulaşım, altyapısının güçlendirilmesindeki eksiklikleri bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler olma. Eyde Mahkemesi, Reza Zarrab'ın 2017'de suçunu kabul etmesinden 9 yıl sonra, İran'a yönelik yaptırımların yasa dışı yollarla delinmesindeki rolünden ötürü cezasını açıklamaya hazırlandı. Zarrab, Abd-İran ilişkilerini zorlayan bir dizi suçla suçlanıyor. Bu karar, uluslararası yaptırımların uygulanmasındaki yolsuzlukları ortaya koyar. Mahkeme kararı, hem Abd'ın hukuki sisteminin şeffaflığını hem de İran'ın diplomatik pozisyonunu etkileyebilecek. Vatandaşlar bu tür yasa dışı işlemlerin yasal sonuçlarını takip etmeli. Dünkü haber, uluslararası yaptırımların yolsuzluklarla delinmesiyle ilgiliydi. Bugün ise, komedyen Tuba Oğlu'nun 2023 yılında bir stand-up gösterisinde Sultan Süleyman hakkında yaptığı şaka nedeniyle yargılandığı dava, 15 Mayıs 2024'te İstanbul 10 Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyordu. Şaka, Sultan Süleyman'ın kafasını yiyen bir kedi ifadesiyle ilgiliydi ve yasa dışı içeriğe dair suçlamalarla karşı karşıya. Vatandaşlar, ifade özgürlüğü ve tarihsel değerlere saygının sınırlarını tartışmaya devam ediyor. Bu dava, ifade özgürlüğü ve tarihsel anıların korunması arasındaki hassas dengenin ne şekilde değerlendirileceğini gösteriyor. Komedi, sıklıkla toplumsal normları zedelerken, bazı anlarda tarihsel değerlerin saygısız edilmesiyle de sınır çakışmalarına yol açabilir. Mahkeme, İfade özgürlüğü sınırlarını ne şekilde çizdiğine dair karar, hem sanatın sınırlarını hem de yargı sisteminin tarihsel bilinçli olup olmadığına dair ışık tutar. Bu dava, ifade özgürlüğü ve tarihsel anıların korunması arasındaki dengenin ne şekilde değerlendirileceğini gösteriyor onu. Mahkeme kararı, hem sanatın sınırlarını hem de yargı sisteminin tarihsel bilinçli olup olmadığına dair ışık tutar. Şimdilik bu kadar Ceyarla.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Şile Otoyolu'nda Exit 11'de 13 dakikalık gecikmeyle yaşanıyor. Hekimsuyu Caddesi'nden Kuzey Marmara Otoyolu'na geçişlerde 10 dakikalık beklemeler yaşanırken Kozyatağı bağlantı yolunda Exit 2'de 8 dakika gecikme sürüyor. Ankara'da Turgut Özal 2 bulvarında Abant 1 caddesine geçişlerde 8 dakika gecikme kaydedilirken, İzmir'de Girne bulvarında Altınyol caddesine dönüşlerde 6 dakika beklemeler yaşanıyor. Alternatif güzergahlar, özellikle otoyollar ve ana arterlerin yoğunluklarını azaltmak için önemli. Gecikmelerin seyahat süresini uzatması hem iş yerlerine hem de ailelerde stres yaratabilir. Özellikle 8 dakikadan fazla beklemeler, şehirler arası ulaşımın da etkilenmesine neden olabilir. Yoğunluklar, çevresel etkileri artırmakta ve hava kirliliğine katkıda bulunabilmektedir. Alternatif yolların kullanımı, sadece ulaşımın değil, şehirlerin sürdürülebilirliği açısından da kritik öneme sahiptir. Alternatif güzergahların önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Şehirlerimizin sürdürülebilirliği ve yaşam kalitesi ulaşım kararlarımızla doğrudan ilişkilidir. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Rekbol, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Rekbol, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi günler. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 26 derece ve %58 nemle hafif bir serinlik hissediliyor. Dışarıda alacaklar için hafif bir giysi öneriyorum Moru. Ankara'daki az bulutlu hava, 22 dereceyle yürüyüş yapmak için harika bir fırsat. Rüzgar hemen hemen durmuş, hava durgun. İzmir'de ise 28 derece, %36 nem ve saniyede 6 metre rüzgar. Denize koşacaklara, su sporları için bugün ideal. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günlerdi. Bugün gündeme iki önemli gelişme giriyor. İlk olarak Turuncu Holding ve bağlı 25 şirkete kayyum ataması. Bu, şirketin finansal sorumluluklarını yerine getirme kapasitesinin zayıf olduğu yönünde bir sinyal. Geçen yıl bu şirketlerin faaliyetlerine dair 300 milyon TL'lik bir dava açılmıştı. Bu da piyasadaki güven kaybına ve 2026'da TL'nin 9,5 lira seviyesine inmesine neden oldu. İkinci haber ise İstanbul'da yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında 25 kişiye eş zamanlı operasyon. Bu tür suçlara dair 2025'te 15 milyon TL'lik bir para cezası uygulanmıştı. Her iki haber de ekonomik istikrarı etkileyebilir. Kayyum atamaları yatırımcıların hisse senedi satışlarını artıracak. Operasyonlar ise yolsuzlukla mücadele konusunda pozitif bir etki yaratabilir. Türkiye'nin ekonomik istikrarı tartışmalarında yer alan Turuncu Holding ve İstanbul soruşturması, iş dünyasının denetimindeki zorlukları gözler önüne serdi. Bu bağlamda Almanya'daki Volkswagen'ın dünya çapında 50 bin kişiyi işten çıkarma planı, global otomotiv sektöründeki maliyet rekabetiyle doğrudan ilişkilidir. Türkiye'de 2024'te enflasyonun %60'a ulaşması ve TL'nin 11 lira seviyesinde dengelenmesi, Volkswagen gibi şirketlerin üretim maliyetlerini artırırken bu kesintilerin Türkiye'ye ihracatı etkileyebileceğini gösteriyor. Otomotiv sektöründe 150 bin çalışanın olduğu biliniyor. Bu kesintiler hem yurt içi istihdamı hem de otomotiv fiyatlarını etkileyebilir. Volkswagen'in Almanya'daki maliyet azaltma kararları, Türkiye'deki üretim tesislerine de yansıyabilir. Bu durum, otomobil fiyatlarının 2025'te 10-15 bin TL artması ihtimalini arttırıyor. Bu durum, Türkiye'nin küresel maliyet dinamiklerine ne kadar hassas olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya bir spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi günler. İngiliz bankacılık devi HSBC, Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirimi yapacağını öngörüyor. Bu tahmin, Türkiye'de faizlerin %12,5'ten %11'e düşmesiyle birlikte TL kuru 8,50'den 8,30'a, otomobil fiyatlarında 100 bin TL'lik bir azalma yaşanması gibi etkileri olabilir. Enflasyonun %20'nin altına inmesiyle beraber 1.000 TL'lık kredi borcu aylık 50 TL'lik bir azalma yaşayabilir. Bu durum tüketicilerin aylık bütçesini 200-300 TL arasında etkileyebilir. Son haberlerde Merkez Bankası'nın rezervlerinin 163,3 milyar dolara yükselişi, döviz piyasalarında güven artırarak TL kuru etkilerini sınırlamaya yardımcı olabilir. Bu artış, 3,6 milyar dolarlık haftalık artış ile birlikte 2023 yılının ilk yarısında 12,5 milyar dolarlık rezerv kaybı yaşanmışken şu anki seviye döviz kuru istikrarı ve enflasyon kontrolü için kritik bir dönüm noktası. Vatandaşlar rezerv artışıyla dışa bağımlı ürün fiyatlarında azalmaları, özellikle elektronik ve tekstil gibi ithalat yoğun sektörlerde 5-10 TL'lik aylık alışveriş farkı yaşayabilir. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Ragbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Ragbol, becerinin kazandığı yer.

0: Report. İyi günlerde. AKP'ye suça sürüklenen çocuklara yönelik yasa değişikliğini Tebiyemeta Başkanlığı'na sun. Düzenlemede suça sürüklenen çocuk tanımı genişletildi ve 18 yaş altındaki çocukların ceza müebbediyle cezalandırılmasının kaldırılması öngörülüyor. Bu değişiklik, çocuk suçlularının yargılamasını ve toplumsal reintegrasyonunu etkileyebilecek. Meclisin 2026 yılında bu konuda hızlı bir karar vermesi bekleniyor. Hukuk uzmanları, yeni düzenlemenin çocuk hakları ve adalet dengesi üzerindeki etkilerini tartışmaya başladı. Vatandaşlar, çocuklara yönelik daha insani bir yaklaşımın sağlanması yönünde seslerini duyurmaya başladı. Bu düzenleme, uluslararası hukuk standartlarıyla uyumlu olup, çocukların toplumsal yeniden entegrasyonu açısından kritik bir adım olabilir. Avrupa Birliği ülkelerinde benzer yaklaşımlar, genç suçluların tekrar suç işlemelerini azaltmada etkili olduğu biliniyor. Ancak uygulamada, rehabilitasyon programlarına yeterli kaynak ayrılması ve cezaevi sisteminin çocuklara uygun hale getirilmesi gibi zorunlu koşullar var. Bu değişiklik hem adaletin dengesi hem de gelecek nesillerin refahı açısından dikkatle izlenecek bir süreç olacak. Bu reform, çocuk hakları perspektifinden önemli bir ilerleme olabilir. Ancak uygulamada toplumun bu gençlere karşı tutumu da kritik rol oynayacaklardı. Avrupa'da bazı ülkeler, çocuk suçlularına yönelik rehabilitasyon merkezleri kurarak tekrar suç oranlarını düşürmüş. Türkiye'de benzer bir altyapı oluşturulması gerekir. Ayrıca suçun temel nedenlerini, okul dropout, yoksulluk, hedefleyen önleyici politikalar olmadan sadece cezai sistemin değişmesi uzun vadeli etkileri sınırlayabilir. Toplumun bu değişikliklere karşı açık bir destek vermesi reformun başarısı için şartıyım. Şimdilik bu kadar da. Konuyu birazdan müzikle devam edeceğiz.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi günler. Bugün 12:36'da İstanbul'da Hekimsuyu Caddesi'nden Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında 11 dakikalık gecikme var. Bostancı Kavşağı ve Yıldız Posta Caddesi'nde 4-6 dakikalık beklemeler yaşanıyor. Alternatif olarak Yıldız Kavşağı'ndan Beşiktaş Caddesi'ne geçiş öneriliyor. Ankara'da Seren Sokak ve Akın Caddesi'nden 5 dakikalık gecikme var. İzmir'de Mustafa, Kemal Sahil Bulvarı ve Şair Eşref Bulvarı'nda 3-4 dakikalık beklemeler sürüyor. Tıkanıklıklar yoğunluk arttıkça uzayabilir. İstanbul'daki tıkanıklıklar, özellikle kış aylarında artan karayolu trafiği ve kışlık hava koşulları nedeniyle beklentilerin üzerinde olabilir. Ankara'daki 5 dakikalık gecikmeler, mevsimsel yoğunlukların yanı sıra şehir içi ulaşımın gelişmemişliğiyle ilişkilendirilebilir. İzmir'de sahil yollarındaki beklemeler, turizm mevsimi boyunca artan araç hareketliliğiyle paralel ilerlemektedir. Ulaşım sistemlerinin yoğunlukla başa çıkma kapasitesi, şehir planlamasının kritik bir noktasını tekrar gündeme getiriyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler. Bugün mecliste 15-18 yaş çocuklara müebbet ceza uygulanabilecek düzenlemeye dair yasa teklifi gündeme geldi. AKP, suça sürüklenen çocuk kavramının ceza sınırlarını genişleten değişiklikleri TBMM Başkanlığı'na sundu. Düzenleme 2026 yılında yürürlüğe girecek ve çocuk suçlularına yönelik mevcut yasal korumaları kısıtlayabilir. Bu değişiklik, uluslararası hukukta çocuklara özel tedbirlerin uygulanmasını öngören çocukların hakları sözleşmesiyle çelişebilir. Türkiye'de 15-18 yaş grubunda yer alan 3 milyon gençten bazılarının ceza mahkemelerinde yargılanması riski artarken, savunma ve rehabilitasyon hizmetlerinin yetersiz kaldığı biliniyor. Yasa değişikliği çocuklara yönelik adaletin dengesini tehdit edebilir. Tuğbaoğlu, stand-up gösterisinde Sultan Süleyman hakkında yapan şakasından dolayı 5 ay hapis cezası aldı. Mahkeme hükmün okunmasını ertelerken, komedyenin ifade özgürlüğüne ilişkin tartışmaları alevlendirdi. Bu karar, Türkiye'de ifade ve kaba ifade sınırlarının nerede çizildiğini sorgulatıyor. 5 ay hapis cezası sadece bir şaka için uygulanan en ağır ceza olabilir. Tuğbaoğlu'nun yargılanması, sivil toplumun serbest tartışmalarını kısıtlayan yasal çerçeveyi tekrar gündeme getirir. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmanın 14 Temmuz'daki gözaltılarla birlikte 40 kişiyi kapsayabileceğini açıkladı. Derneğin yöneticisi Haluk Levent dahil olmak üzere 40 kişi emniyette bulunuyor. Bu gelişim, derneğin terörle mücadele yasalarının uygulamaya konulması kapsamında eleştirilen bir sivil toplum kuruluşuna yönelik soruşturmanın derinleşmesini gösteriyor. Vatandaşlar, yasal çerçevede sivil toplumun bağımsızlığına yönelik baskıların arttığını gözlüyor. Bu gelişim, sivil toplumun bağımsızlığının yasal çerçevede nasıl korunacağına dair endişeleri artırır. Şimdilik bu kadar.
1: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin. cupreading.com'da.

0: Report. İyi günler. Avrupa'da doğalgaz fiyatları 3 ayın zirvesinde %25 artışla 1400 avro MWh seviyesine ulaştı. Bu durum Türkiye'nin enerji ithalat maliyetlerini artırarak TL kuru baskısını derinleştiriyor. Arap-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı ablukası nedeniyle petrol fiyatları %18 yükseldi. Bu Türkiye'de benzin fiyatlarında aylık bir 2 lira artış ve elektrik faturalarında %7 zammı beraberinde getirdi. Merkez Bankası, enflasyonu %15.5 seviyesine taşıyan bu duruma karşılık faizi 13.5'e. Bu, kredi faizlerindeki artış, vatandaşın konut ve otomobil alım maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Bu ekonomik zorluklara rağmen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektörü desteklemek için 1 trilyon liralık yeni kredi programı duyurdu. Bu program, bankaların sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerine kredi verme kapasitesini artırarak işsizliği düşürmeyi hedefliyor. Ancak bu kredi desteğinin enflasyonu baskılayıcı etkisi olmayabilir. Çünkü TL kurunun düşmesi ithalat maliyetlerini artırabilir. 13.5 hedeflenen faiz oranı, bu kredilerin yüksek maliyette olmasına neden olabilir. Vatandaşlar, kredi faizlerindeki artış nedeniyle konut ve otomobil alım maliyetlerinde artan baskıya maruz kalabilir. Programın etkili olabilmesi için kredilerin üretim ve istihdam artışına dönüştürülmesi gerek. Şimdilik bu kadar canı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet. Tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi günler. İstanbul'da açık bir gökyüzü, 26 derece ile nem 79, 7 metre saniyede rüzgar. Akşam yürüyüşlerine koyu renk kıyafetlerinle başlamak, yarım saat sonra bulutlarla buluşturulur. Ankara'da da 26 derece, ancak nem 4'te 1. Hafif bir hava, yürüyüşlerinizi uzatmaya davet eder. İzmir ise 21 dereceyle dikkat çeker. Nem 25, 7 metre saniyede rüzgar. Burada hava sıcaklığın zorunlu bir şekilde sizi dışarı çekmesini ister. Şimdilik bu kadar Cadu. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

İyi günler diye. Ryanair 2026'da Londra'dan Dublin'e uçan bir uçağında ani basınç kaybı yaşandı. Bir yolcu göğsüne kadar dışarı savruldu. Yolcunun eşi, bacaklarına sarıldım, öleceksek birlikte ölelim dedim, diyerek olayı anlattı. Olay, 2026 yılında sadece 3 kez kaydedilen ciddi basınç kaybı olaylarından biri oldu. Havayolu şirketinin soruşturma açtığını bildirdiği açıklandı. Bu tür olaylar, havayolu güvenliği standartlarını ve yolcu koruma protokollerini gözden geçirmeye zorlar. Geçen konuda havayolu güvenliği tartışmaları ile ilgili bir olayı inceledik. Bugün ise diyetisyenlerin 2021 Oslo Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmaya dayalı olarak, kefirin bağırsak sağlığına ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkı sağladığını belirttiğini aktardı. Kefirin laktik asit bakterileri ve probiyotiklerle zengin olması, sindirim sistemini desteklerken bazı araştırmalar bağışıklık direncini artırdığını gösterdi. Türkiye'de son 5 yılda kefir tüketimi %150

0: arttı. Bu ilgi, halk sağlığına dair bilinçli tüketim trendini yansıtır. Kefirin Türkiye'deki popülerleşmesi, geleneksel beslenme alışkanlıklarıyla modern sağlık bilincinin kesişmesinin bir göstergesi. Özellikle genç nesil arasında doğal ve biyolojik beslenme anlayışı kefir tüketimini artırmış olabilir. Ancak bu trendin sadece tüketici tercihlerini değil, aynı zamanda yerel üretimi ve dış ithalat bağımlılığını da etkileyebileceğini göz ardı etmemek. Kefirin besin değeri, sadece bağırsak sağlığına değil, uzun vadede kronik hastalıklara karşı koruyucu potansiyele sahip olabilir. Bu bağlamda ilgi artışı hem halk sağlığı hem de tarım ekonomisi açısından dikkatle izlenecek bir durum mu? Kefirin bu ilgi hem bireysel sağlık hem de tarım politikaları açısından önemli bir trend. Şimdilik bu kadarcı.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi günler Jani. Bugün İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda çıkış yönünde 10 dakikalık gecikme yaşanıyor. Bozdağ Sokak ve Yıldız Kavşağı etrafındaki tıkanıklıklar 6 dakika, Mehmet Akif İnan Caddesi'nde 5 dakika gecikme veriyor. Alternatif olarak Çamlıca Köprüsü veya Bosforus yoluna yönlendirilmek öneriliyor. Ankara'da Malazgirt Caddesi'nde 7 dakika gecikme, İzmir'de Bayraklı'dan E87'yi geçişte 4 dakika daha bekleniyor. Gecikmelerin sebebi yoğun yolcu taşımacılığı ve hafif araçların yoğunluğu. Yoğunlukların sebeplerini sadece araç sayısıyla sınırlamak yerine, şehir içindeki ulaşım ağlarının dengesiz dağılımına ve alternatif ulaşım seçeneklerinin yetersizliğine bakmak da faydalı olur. Örneğin, metro ve tramvay hatlarının yoğunluk alanlarına uzak olması, otomobil kullanımını zorunlu kılıyor. Bu durum, sadece ulaşımın değil, aynı zamanda şehir planlamasının da kritik bir noktasını gösteriyor. Şehir planlamasındaki dengesizliklerin ulaşımın kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulamak önemlidir. Alternatif ulaşım seçeneklerinin artırılması, yoğunlukların azaltılmasında kilit rol oynayabilir. Şimdilik bu kadar.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler. Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olan Milano Malpensa, jet yakıtı tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle bu hafta 1500'den fazla uçuşun iptal edilmesi ihtimaliyle karşı karşıya. Bu durum, Avrupa'nın en büyük iki havaalanı olan Frankfurt ve Amsterdam'da da benzer gecikmeleri beraberinde getiriyor. Türkiye'de ise jet yakıtı ithalatında yaşanan sorunlar, TL, kuru %3,2'lik bir düşüşle birlikte bu yıl 18,5 milyon litrelik bir artışla 2025'te 400 milyon litre seviyesine ulaşmış durumda. Bu durum, havayolu şirketlerinin TL bazında kâr marjlarını %7,5 azaltırken, yolcu bilet fiyatlarında %12'lik bir artışın yaşanması bekleniyor. Havaalanlarında yaşanan yakıt sorunları ve Türkiye'deki ithalat artışını eleştirdi. ABD, 40 yıllık Georgia Furniture Mart, tüm mağazalarını ve dağıtım merkezini 2 gün sonra kapatma kararı aldıydı. Bu karar, 1986'dan beri devam eden mobilya zincirinin yerel pazarlardaki etkisini ve iş gücüne etkisini tartışmamızı gerektiriyor. Georgia Furniture, Mart'ın kapanışı, yerel pazarın ve iş gücünün dönüşümünü şekillendirecek bir dönüm noktası. Şimdi müzikle birlikte programımıza devam edelim.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi günler. Ah, İstanbul açık bir gökyüzü altında 27 derece sıcaklıkta 94 yüzde nemle nefes alıyor. Hissedilen sıcaklık ise 32 dereceye ulaştı. Bir bardak suyla içi soğuyan bir gün. Ankara hafif bir hava akımıyla 28 derece 29 yüzde nem bir. Sıcaklık hissi daha az ama yine de bir kahve fincanı sıcaklığıyla içi sıcak kalmak ister. İzmir, güneşli bir gün, 31 derece sıcaklıkta, 25 yüzde nem. Rüzgar hafifçe esiyor ama denize giden bir yürüyüşe kavuşturacak bir hava. Şimdilik bu kadarcık. Birazdan müzikle devam ediyoruz Onur.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar TEM bağlantı yolunun Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında 27 dakika gecikme ile devam ediyor. E5 yolunun Beylerbeyi kavşağında 21 dakika, İstanbul Çevre Yolu'nun Çamlıca çıkışında 17 dakika bekleniyor. Alternatif olarak Düz Otoyolu ve Ümraniye Üsküdar yolunu tercih etmeniz öneriliyor. Ankara'da gazeteci yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nde 12 dakika gecikme yaşanırken, İzmir'de O30 otoyolunun 12 çıkışında 18 dakika bekleniyor. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar, şehir içi ulaşımın planlanmasındaki zorlukları ve mevcut altyapının yetmezliğini bir kez daha gösteriyor. Alternatif rotaların önerilmesi, kalıcı çözümün değil, acil müdahalelerin bir parçası olduğunu düşündürüyor. Bu tür durumlar, ulaşım altyapısının modernleşmesi ve alternatif taşıma yollarının artırılması yönünde çağrılar doğuruyor.

0: İyi günler Joe. 15-18 yaş arası çocuklara müebbet hapis cezası getirecek bir yasa değişikliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemede suça sürüklenen çocuk ifadesi, ceza sınırlarını ve yargılama süreçlerini değiştirme öngörülüyor. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bu düzenleme, 2026'da yürürlüğe girmesi halinde Türkiye'de 18 yaş altı çocukların hukuki korunma hakkı tehdit altında kalabilir. Yasa değişikliği, suça karışan çocukların psikolojik ve sosyal desteklerine de zarar verebilir. Mecliste tartışmaların neticesi, çocuklara yönelik adaletin şekillenmesi açısından kritik bir dönüm noktasını oluşturuyor Duyna. Bu düzenleme, uluslararası hukukta çocuklara yönelik gerçekleşmiş suçun ağırlığına göre değil, yaşa ve gelişim düzeyine göre ceza verebilmek prensibine aykırı. BM'nin 1989'da kabul ettiği Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaş altı çocuklara ömür boyu hapis cezası verilmesini yasaklamış durumda. Türkiye'nin bu anlaşmaya uyumundan ziyade hukuki sistemdeki bu çelişki uluslararası toplumun güvenini sarsabilir. Ayrıca çocuklara yönelik rehabilitasyon odaklı yaklaşımların yerini cezai hukukun kör bir uygulaması alabilir. Bu yasa değişikliği, çocuklara karşı adaletin temelindeki önleme ve iyileştirme ilkesini köreltebilir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 18 yaş altı çocukların ömür boyu hapis cezasına mahkum edilememesi gerektiğini daha önce vurgulamıştı. Türkiye'de bu tür bir uygulama, çocukluk çağındaki suçluların toplumda yeniden entegrasyonu açısından ciddi engeller yaratabilir. Aynı zamanda çocuklara yönelik cezai yaklaşımların, genç neslin hukuki ve etik bilincini bozarak suç oranlarını artırabileceğini de göz ardı etmektedir. Bu yasa değişikliği hem uluslararası hukukla çelişiyor hem de çocukların toplumsal yeniden entegrasyonunu engelleyebilir. Mecliste yapılacak tartışmalar, adaletin çocuklara nasıl uygulanacağına dair kritik bir karar noktası olacak. Şimdilik bu kadarcı.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi günler. ABD, Haziran TÜFE, aylık %0,4 düşüşle %3,5 seviyesinde kalmış. Bu, beklentilerin altında kalmış ve piyasalarda sert tepkiler doğurdu. Yıllık veri %3,5 seviyesinde sabit kalırken, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım ihtimali azalmış. Bu durum, TL'nin değer kaybı riskini artırıyor. Örneğin, 100 doların TL karşılığı 2026'da 9,5 lirayken faizlerin düşmesiyle 10 liraya ulaşabilir. Bu, ithalat maliyetlerini artırır ve gıda, yakıt gibi günlük harcamalarda fiyat artışlarına yol açabilir. Avrupa'nın nüfus yapısı 2029 yılından sonra azalma eğilimine girecek. AB ülkelerinde 65 yaş ve üzeri nüfus oranı 2023'te %21, 2050'de %33'e ulaşacak. Bu durum, iş gücü azalması ve emeklilik maliyetlerinin artmasıyla birleşince, vergi yükü ve sosyal yardımların finansmanı zorlaşacak. Örneğin, Almanya'da 2030'a kadar 1,3 milyon iş yeri kapanabilir. Türkiye'nin ithalat maliyetlerini artırarak gıda fiyatlarını tekrar etkileyebilir. Avrupa'nın yaşlanan nüfusunun ekonomik yükünü ve iş gücü krizini vurgulamak gerekirken, bu durumun küresel etkileri de göz ardı edilmemeli. Türkiye'nin ithalat maliyetleri ve gıda fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların temelinde bu demografik değişimler yatıyor. Şimdilik bu kadar canım.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İsviçre, benzinin yerine alabilecek bir kimyasal yakıt geliştirdi. Bu teknoloji, 2035'te Avrupa'da benzinli araçların yasağına karşı olumlu bir cevap sunuyor. Türkiye'de benzin fiyatları 2026'da ortalama 9.50 TL civarında seyrettiğine göre, yeni yakıtın ticari uygulamaya girerse, bu fiyatlar 2030'a kadar %30 düşebilir. Bu durumda bir otomobil sahibi yıllık yakıt masrafında 10.0 TL tasarruf edebilir. Ayrıca enerji ithalatı azalırsa, Türkiye'nin cari açığında 5 milyar dolarlık döngü kapanabilir. Bu da TL kuru için 2026'da 8.70 seviyesinden 8.20 civarına düşmesine neden olabilir. İsviçre'nin enerji teknolojisi gibi gelişmelerin ekonomik etkilerini tartışmaya devam ederken, kredi notu düşük olan vatandaşların bankadan nakit destek almasının zorluğuna dikkat çekiyor. Kredi notunuz düşükse, banka kredilerinizi onaylama oranı %20'ye kadar düşebilir. Bu durumda, yıllık 10.0 TL'lik bir kredi almak için faiz oranı %15'ten %22'ye çıkabilir. Bu artış aylık 150 TL'lik ek masraf anlamına gelir. Ödemelerinize düzenli olun, çünkü kredi notunuzun düşük olması hem büyük yatırımlar için hem günlük harcamalarınızda daha fazla maliyet yaratabilir. Bu gelişmeler hem enerji hem de finansal alanda önemli dönüşümün başlangıcını işaret ediyor. Şimdilik bu kadarcı.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

İyi günlerdi. ŞYP Grup Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'na genel başkanlık yarışına girmesini çağrısında bulundu. Özel, kaybeden eşrepi salsın, kaybeden siyaseti bıraksın diyerek partideki iktidar koalisyon tartışmalarının bir dönüm noktasını işaretledi. Bu çağrı, EYP'nin iç yapısındaki çatlakları ve liderlik yarışının potansiyel kitle etkileşimini doğrudan etkileyebilir. İran'ın güneyindeki Bandar, Abbas ve Büşehr liman kentlerine yakın bölgelerde patlama sesleri duyuldu. İran devlet medyası, bu olayların Abdi'yle yaşanan gerginliklerin bir parçası olabileceğini açıkladı. Abdi ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nda iki beye tankerine saldırarak Ürdün ve Bahreyn'deki ab tesislerini hedef aldığını iddia etti. Olaylar bu stratejik boğazın dünya enerji nakliyatında temel bir rol oynadığı için küresel petrol fiyatları ve denizcilik güvenliği üzerinde etkili olabilir. Bölgedeki gerginlik, bölgesel güçler arasında çatışmaların artmasına ve ticari rotaların bozulmasına neden olabilir. Olaylar, İran'ın stratejik denizcilik rotalarında gösterdiği dayanıksızlık ve Abdi'nin bölgedeki varlığını test etme çabaları arasında bir denge oyunu

0: İyi akşamlar. Beşiktaş Belçikalı milli oyuncu Leandro Trossard'ı 15 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'dan kiraladı. 32 yaşındaki oyuncu 2022-2023 sezonunda Premier Lig'de 12 gol, 10 asist kaydetti. Trossard'ın teknik direktör Rıza Orhan'ın oyunun beyni olarak göreceği belirtiliyor. Bu transfer, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne yarışmaya devam etmesi için kritik öneme sahip oldu. Türkiye'de 15 milyon euro bonservis bedeli, taraftarların transfer piyasasında yüksek performans beklentileriyle ilgili tartışmaları arttırdı. Bu transferin finansal boyutu dikkat çekici. 15 milyon euro bonservis bedeli, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yarışırken bütçeye dikkatli hareket etmesi gerektiğini gösteriyor. Trossard'ın yaş ve performansı hem Avrupa'da hem de ligde uzun vadeli çözüm olup olmadığını sorgulatıyor. 32 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'de kaydettiği istatistikler, Türkiye'de beklentileri artırmaya rağmen oynayacağı pozisyonda tecrübesinin sadece pozitif yönde etki yapacağına inanmak zor. Bu transferin stratejik boyutu dikkat çekici, stratejik boyutu dikkat çekici. Trossard'ın Premier Lig tecrübesi, Avrupa'da yüksek tempolu maçlarda kritik anlarda karar verme yeteneğini artırabilir. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde yarışırken, özellikle yorgunluk dönemlerinde oyunun beyni olarak göreceği oyuncunun, kendi takımındaki tecrübeli isimlerle nasıl etkileşime gireceği dikkatle izlenecek. Ayrıca 32 yaşındaki oyuncunun transfer piyasasında kırmızı kart riski taşıması, kulübün bu sezonun sonuna kadar dikkatli bir oyuncu seçimi yapmaya devam edeceğini gösteriyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

tek hesap. 4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin, eve dönerken avucunuzu taratın, yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız, her zaman her yerde cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da E5 yolunda Çamlıca çıkışı Konuş arasında 17 dakikalık tıkanıklık devam ediyor. Alternatif olarak bir metro hattı tercih edilebilir. Yan yoldaki Küçükyalı kavşağında 8 dakikalık gecikme yaşanırken O7 çıkışından 8, 1 ile Dombir arası 7 dakika uzuyor. Ankara'da gazeteci yazar Muammer Yaşar Bostancı Caddesi'nde 5 dakika gecikme var. Tram 6 hattı alternatif. İzmir'de exit 9'u ile O30 exit 7 arası 13 dakikalık tıkanıklık, D100 otobanı üzerinden seyahat edilmesi öneriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan trafik yoğunlukları, şehirlerin hızlı nüfus artışına ve ulaşım altyapısındaki yetersizliğe bağlanabilir. Özellikle E5'teki tıkanıklık, İstanbul'un kentsel dönüşümüyle birlikte artan ulaşım talebini yansıtırken, Ankara'daki tram gecikmeleri kamusal taşıma sistemlerinin yetersiz planlamasını gösteriyor. Bu durum hem ekonomik kayıplara hem de hava kirliliğine neden oluyor. Örneğin 17 dakikalık tıkanıklık, saniyede ortalama 15 metrelik bir uzama olarak değerlendirilirken, bu sürelerin toplamda binlerce aracın yolcu koltuklarında geçirilmesi, çevresel ve sosyal maliyetleri artırıyor. Şimdilik bu kadar. Trafik durumu ile ilgili detaylı analizlerimizi birazdan müzikle birlikte devam ettireceğiz.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul, açık bir gökyüzünde 25 dereceyle nefes alıyor. Nem yüksek, hafif bir yün kaza sizin için bekliyor. Ankara'da 22 derece, hava kurak, bir gömlek yeterli. İzmir ise 30 derece sıcaklıkla dans ediyor. Şemsiye ve su şişesi olmadan dışarı çıkmayın. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi akşamlar. 14 Temmuz 2026'da ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda gemilere %20 geçiş ücreti tehdidini geri çekerek İran limanlarına yönelik ablukayı yeniden başlatma hamlesi yaptı. Bu karar, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırarak stratejik deniz yollarının kontrolünü hakimiyet altına almayı hedefliyor. ABD'nin 2020'de imzaladığı İran kararları kapsamında uygulanan bu abluka, petrol ve doğalgaz nakliyatına etki ederek küresel enerji fiyatlarını artırabilir. Vatandaşlar, bu gelişmenin ulaşım maliyetlerini ve enerji fiyatlarını doğrudan etkileyebileceğini göz önünde bulundurmalı. AB'nin Kıbrıs özel temsilcisi olarak atanan Rafael Fitto, 1963'ten beri çözülmemiş olan Kıbrıs meselesinin siyasi çözümüne katkı sağlama hedefiyle görev yapıyor. Fitto'nun ataması, AB'nin Kıbrıs'ın kuzey ve güney kısımları arasında 1974'ten beri devam eden bölünmüşlüğün sona erdirilmesi için aktif bir rol üstlenmesini işaret ediyor. Türkiye, Fitto'nun atamasını Kıbrıs meselesinin siyasi çözümüne olumlu katkı sağlayacağına inanıyor. Ancak birlikte çalışmanın zorunlu olduğunu vurguluyor. Bu gelişmenin AB-Türkiye ilişkilerinin yanı sıra Kıbrıs'ta barış sürecine etkisi olabilir. Önceki haberlerde, ABD'nin İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırması ve ABD'nin Kıbrıs meselesine katkısı ele alınmıştı. Şimdi, ABD Mahkemesi, 2016'da İran'a yönelik yaptırımları yasa dışı yollarla delmeye çalışan Reza Zarrab hakkında karar verdi. Zarrab, İran'a ait bankalarla ABD'de işlem yapan kitleler arasında köprü kurarak yaptırımları aştığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Mahkeme, Zarrab'ın savcılarla işbirliği yapması nedeniyle ekstra hapis cezası vermedi. Bu karar, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımların etkinliğini test etmenin bir parçası olarak görülüyor. Vatandaşlar, bu tür davaların uluslararası ticaret ve enerji nakliyatı üzerindeki etkilerini takip etmeli. Zarrab davasının sonucu, yaptırımların uygulanmasındaki yasal zorlukları ve uluslararası ticaretin hassasiyetini gösteriyor. Bu tür kararlar, hem ABD'nin hem de diğer ülkelerin politikalarını şekillendiriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Harp Akademileri kavşağında 9 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Maray veya O7 otoyolun diğer çıkışlarını kullanabilirsiniz. Yan yolda 5 dakika gecikme var. Büyükdere ve Ortaklar Caddesi'ni tercih edin. Ankara'da Şeftali Caddesi'nde 2 dakika gecikme olurken, Akden Caddesi'nde yapılan yol çalışmasından dolayı dikkatli sürüş yapın. İzmir'de Atatürk Caddesi'nde 4 dakika gecikme. Alternatif olarak Gökdere Caddesi'ni tercih edin. İlginç bir durum, trafik yoğunluklarının sadece ulaşımın fiziksel boyutunu değil, şehirlerin planlama ve sürdürülebilirlik stratejilerini de zorluyor. Alternatif rotaların önerilmesi, sadece anlık bir çözüm değil, uzun vadeli altyapı yatırımlarına ve kamusal ulaşım sistemlerine yatırımın gerektiğini ortaya koyuyor. Örneğin, Marmaray gibi projelerin yoğunluklara çözüm sunabilmesi için aktarma noktalarının daha etkili entegrasyonu ve ulaşımın eşit dağılım şart. Şehirlerin ulaşımını şekillendiren bu dinamiklerin çözümüne ulaşmak hem teknik hem de siyasi bir zorunluluk. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'daki hava, nemin %100 seviyesine ulaşmasıyla birlikte, sanki bir hafif yağmur bulutu havada kayboluyor. Şemsiye almak iyi bir fikir. Ankara, hafif bir serinlemeye rağmen, güneşi hissetmenin tadını çıkarıyor. Yürüyüş önerisi, burada biraz da içimizi ısınmamızı sağlayacak. İzmir'in havası hafif rüzgarlarla nefes alır. 28 derece hafif giysilerin sizi bekliyor. Deniz kenarında bir yürüyüş burada tam bir huzur elde eder. Şimdilik bu kadar Cey. Hava değişikliklerine dikkat edin. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Salacak ile Paşalimanı Caddesi arasında yaklaşık 9 dakika gecikme var. Alternatif olarak Başlıklı Caddesi veya Karaköy Caddesi tercih edilebilir. Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında da benzer tıkanıklık yaşanıyor. Ankara'da Fındıklı Sokak'ta 1 dakika, Akdeniz Caddesi'nde 2 dakika gecikme yaşanırken, Tansel Sokak ve Aktan Caddesi üzerindeki yol yapımı dikkat gerektiriyor. İzmir'de Kubilay Caddesi'nde 4 dakika gecikme var. Sakarya Caddesi'nin kapatılması nedeniyle 7243 sokak üzerinden de tur yapmak öneriliyor. İstanbul'daki yoğunluk ulaşımın kalitesini doğrudan etkiliyor. Tıkanıklıkların sıklığı hem iş hayatına hem de ekonomik verimliliğe zarar verebiliyordu. Ankara'da yol yapımı gibi planlı müdahaleler uzun vadede trafik akışını iyileştirebilirken, acil müdahalelerin eksikliği sık sık beklenmedik aksaklıklara yol açıyor. İzmir'de detur önerileri, geçici çözümlerle başa çıkmak zorunda kalmamızın bir göstergesi. Tüm bu durumlar, ulaşım politikalarında sürdürülebilir ve öngörülebilir stratejilere ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi geceler. 14 Temmuz'da Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltında tutulan Haluk Levent, tutanağa geçirilmeyen ifadeleri nedeniyle susma hakkını kullandığını sosyal medya üzerinden duyurdu. Antika tip kalter okul nosyon, etçe bin otoyunu çuval üzerinden duyurdu. Levent'in ifadesinin alındığı 13 Temmuz tarihli tutanağın, savcının talebiyle ifade edilmeyen şeklinde notlandırıldığı bildirildi. Bu durum, mahkeme sürecindeki şeffaflığın ve tanıkların haklarının korunmasındaki yetersizliklere dikkat çekiyor. Susma hakkının kullanılması, zanlıların yargılanma hakkını koruma açısından temel bir prensiptir. Bu olay, yargı sisteminin bağımsızlığını ve adaleti sağlama konusunda toplumun beklentilerini daireye alıyor. Bu olay, yargı süreçlerindeki belgelemeyi ve kayıt tutarlılığını düzenleyen kuralların uygulanmasında kritik bir açıklık ortaya koyuyor. Tanık ifadelerinin yazılı olarak tutulmaması, sadece yargılananın değil, aynı zamanda adaletin temel taşlarından biri olan şeffaflığın ihlaline işaret ediyor. Savcının talebiyle yapılan not, sistemin içinden geçen mekanizmaların hatalarını da gözler önüne seriyor. Bu tür eksiklikler, yargı sisteminin bağımsızlığını değil, toplumun ona olan güvenini de zedeleyebilir. Bu tür olaylar sadece bireysel haklara değil, tüm yargı sistemin dayandığı kurallara karşı bir saldırı olarak görülebilir. Tanık ifadelerinin eksik veya hatalı kaydedilmesi, süreçlerin manipüle edilebileceği bir kapıyı aralayabilir. Bu durumun tekrarlanması, adaletin objektifliğini sarsarak, toplumun yargı kurumlarına olan güvenini ciddi şekilde zedeleyebilir. Uluslararası hukuk standartlarına göre, yargı süreçlerinin her aşamasında şeffaflık ve belgelemenin eksiksizliği zorunludur. Bu eksikliklerin önlenmesi, hem zanlıların hem de toplumun haklarını korumada kritik bir rol oynar. Bu tür süreçlerde şeffaflığın korunması, adaletin temelini oluşturan bir unsur. Bu konuyu yakından takip edeceğiz. Şimdilik bu kadar.
1: 9 falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

0: İyi geceler. İstanbul'da açık bir gecede 23 derece hissediliyor, nem yüzdesi 100, rüzgar hafifçe esiyor. Havadaki nem yüzdesi nedeniyle kırışık kıyafetlerden uzak dur. Ankara'da 20 derece, nem %57. Bu gece sakin bir hava bekleniyor. İzmir'de 24 derece, hava kuru ve rüzgar biraz daha güçlü. Açık bir gecede yürüyüş yapmak istiyorsanız, hafif bir gömlek ve yürüyüş ayakkabısı ideal olur. Şimdilik bu kadarcığı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. Dokuz falcı, dokuz kişilik, geleceğinizi duymanın dokuz farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Kozyatağı bağlantı yolunun ikinci çıkışında, Nacak Sokak ile Harem Sahil yolu arasında ve Galatasaray Üniversitesi yolunda hissediliyor. 8 dakikalık gecikmelerle ilerleyen sürücüler, alternatif olarak Dereboyu Caddesi ve Salacak yönüne yönlendirilmelidir. Ankara'da Tansel Sokak ve Akden Caddesi'ne devam eden yol çalışmaları, trafik akışını etkileyen kritik noktalar arasında yer alıyor. İzmir'de ise Sakarya Caddesi'nde kapanan yollar ve 2 dakikalık gecikmelerle ilerleyen Mehmetçik Caddesi'nde dikkatli seyahat gerekiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan yoğun tıkanıklıklar, hem günlük yaşamda hem de ekonomik faaliyetlerde önemli etkiler yaratıyor. Özellikle İstanbul'da 8 dakikalık gecikmeler işyerlerine ulaşım süresini uzatırken, Ankara'daki yol çalışmaları ve İzmir'de kapanan yollar ulaşım ağlarının esnekliğini zorluyor. Bu tıkanıklıklar, sürdürülebilir şehir planlamasına ve alternatif ulaşım sistemlerine yatırımın aciliyetini bir kez daha gösteriyor. Şimdilik bu kadar. G. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Birinci adım, Türk kahvenizi için. İkinci adım, fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım, 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım, fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka, her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi geceler. FIFA 2026 Dünya Kupası'na finale yükselen ilk takım İspanya oldu. Fransa'yı 2-0 yenen İspanya, 15 Temmuz'da oynanacak İngiltere-Norveç maçının kazananıyla 19 Temmuz'da finalde karşılaşacak. İspanya, 2010 ve 2022 Dünya Kupalarında şampiyonluk yaşayan bir ülke olarak tarihinde ilk kez finale doğrudan geçiş yaptı. Bu zafer, İspanya'nın genç oyuncularına ve teknik kadrosuna olan inancın bir göstergesi. Finalde İngiltere-Norveç mücadelesinin sonucu, İspanya'nın tarihindeki en büyük maçlarından biri olacak. Futbol severler için bu etkinlik, Avrupa'nın en büyük ikinci ulusal turnesindeki yerini pekiştiren bir an. İspanya'nın tarihindeki bu ilk doğrudan finale geçiş, genç oyuncuların ve teknik kadronun entegrasyonuyla futbolun geleceği hakkında önemli bir ipucu veriyor. Özellikle 2010 ve 2022 şampiyonlukları arasındaki dönemlerde yaşanan tecrübeler. Bu kez daha dengeli bir takımla birleşince Avrupa'daki en rekabetçi ülkeler arasında yer almanın yollarını açıyor. Finalin sonucu İspanya'nın hem futbol kültürü hem de genç yeteneklerin uluslararası arenada nasıl şekillendiğini ölçmeye bir fırsat olacak. İspanya'nın muzaferi, Avrupa'da futbolun gençlik odaklı geliştirilmesi yolunda bir dönüm noktası olabilir. 2010 ve 2022 şampiyonlukları arasında yaşanan yarışma ve teknik kadro değişiklikleri, bu kez daha entegre bir yapıyla birleşince Avrupa'nın en rekabetçi ülkeleri arasında yer almanın yollarını açtı. Bu başarı, diğer Avrupa takımlarının genç yeteneklerin kalitesini artırmak ve uzun vadeli stratejilerle uluslararası arenada yer almak için nasıl planlamalar yapmaları gerektiğini gözler önüne seriyor. Finalde karşı karşıya kalacağı rakip, İspanya'nın bu modelini test etme imkanı sunuyor. İspanya'nın bu başarısı, Avrupa'daki futbolun geleceği hakkında önemli bir örnek teşkil ediyor. Finalde karşılaşacağı rakip, bu modelin uluslararası arenada ne kadar sürdürülebilir olacağını gösterecek. Şimdilik bu kadar.
1: Rekbol ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi geceler. İstanbul'un hava kapalı, 23 derece, nem %10, rüzgar hafif. Bu gece açık hava ama gökyüzü bulutlarla dolu. Sık sık yağmur var. Şemsiye, yürüyüş için ideal değil. Ankara'da hava soğuk, 20 derece, nem %59. Rüzgar hafif ama gece soğuk olacak gönlü. Yürüyüşe çıkmak istiyorsan kalın giyin. İzmir 23 derece, nem %47. Rüzgar biraz güçlü, açık hava. Balıkçılık veya deniz kenarında bir yürüyüş. Bu gece için harika bir fikir. Şimdilik bu kadar da. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi geceler. Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın onaylanması, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin derinleşmesini sağlayacak. Anlaşma, Türkiye'nin 2025 yılında Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık ihracat yapma hedefini desteklerken, Ukrayna'nın ise 1 milyar dolarlık tarım ürünleri ithalatı beklentisi taşıyor. TL kuru, anlaşmanın etkisiyle 10 gün önce 8.50 TL olan dolar karşısında 8.30 seviyesine inerken, ithalat artışıyla birlikte enflasyonun 2026 yıl sonu itibariyle %15'in altına inmesi bekleniyor. Bu durum, elektronik ve tekstil gibi sektörlere bağlı ürünlerin fiyatlarında %5-7 indirime neden olabilir. Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması, iki ülkenin ekonomik bağlarını derinleştiren bir adım olmanın ötesinde, Black Sea'da stratejik bir rol oynayabilir. Ukrayna'nın enerji ihracatı ve Türkiye'nin denizcilik altyapısı bu anlaşmayla birlikte hem bölgesel ekonomik entegrasyonu hem de Doğu Akdeniz'den Karadeniz'e kadar uzanan ticari rotaların güçlendirilmesini sağlayabilir. Ayrıca Rusya'ya alternatif bir ticaret yolu olarak ortaya çıkan bu bağ, Avrupa Birliği'ne karşı Türkiye'nin dengesi açısından da kilit öneme sahip. Bu anlaşmanın bölgesel ekonomik güçlendirme ve stratejik derinlik kazanması hem Türkiye hem Ukrayna için kilit bir fırsat. Şimdilik bu kadarcı.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle, okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

İyi geceler. İstanbul'da Cumhuriyet Caddesi ve Bebek Arnavutköy Caddesi başta olmak üzere ciddi tıkanıklıklar sürüyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 3 dakikalık gecikme yaşanırken, Ankara'da Talatpaşa Bulvarı'nın İvedik Kavşağı'na ulaşımı 2 dakika uzuyor yönde. İzmir'de Sakarya Caddesi ve Dalya Sokak gibi alanlarda yollar kapanırken, alternatif güzergahlar için bağlantı yolu ve Mustafa Asım Köksal Caddesi öneriliyor. Tıkanıklıkların yoğunluğunda şehirler arası ulaşım planlamalarında dikkatli olunması gerekiyor. Tıkanıklıkların etrafında yaşayanların günlük yaşamını nasıl etkilediğine dikkat çekmek gerekir. Örneğin, okul ve iş yerlerine ulaşım süresinin uzaması hem aile hem de iş hayatında dengeleri bozuyor. Aynı zamanda yoğun araç hareketi nedeniyle hava kirliliğindeki artış sağlık açısından ciddi riskler doğuruyor. Bu tür sorunların çözümünde ulaşım planlamasında veriye dayalı kararlar almanın ve alternatif ulaşım seçeneklerinin yaygınlaşmasının

0: araştırılması kritik rol oynayabilir. Tıkanıklıkların yaşam kalitesi ve çevresel dengeler üzerindeki etkileri tartışılmaya değer. Ulaşım planlamasında bilimsel yaklaşımların önemi artarken, çözümün sadece teknik değil, toplumsal bir çaba gerektirdiğine dikkat çekmek gerekir. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: Record. İyi geceler. İstanbul'da Albay Faik Sözdener Caddesi ile Misbah Muhayyeş Sokak arasında bir dakika gecikme yaşanıyor. Bağcılar Caddesi ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'nde yapılan yol çalışmaları nedeniyle alternatif olarak Bahçeköy Caddesi ve Üsküdar yolu tercih edilmedi. Ankara'da Gazi ile Konya-Adana yolu arası 4 dakika gecikme var. Tansel Sokak ve Akten Caddesi'nde inşaat nedeniyle bağlantı yoluna yönlendirilmek isteniyor. Ankara'da Gazi, İzmir'de Sakarya Caddesi ve Dalya Sokak kapalı, İnciraltı Caddesi ve Bornova yolu alternatif olarak öneriliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ulaşım bozuklukları hem günlük yaşamın hem de ekonomik faaliyetlerin aksamasına neden oluyor. Yol çalışmaları ve inşaatlar sadece geçici bozukluklar değil, şehirlerin uzun vadeli planlamasına da ışık tutuyor. Örneğin İstanbul'da alternatif rotaların önerilmesi, kentsel yoğunluğun artmasıyla birlikte trafik yönetimi stratejilerinin revize edilmesi gerektiğini gösteriyor. Ankara'daki 4 dakikalık gecikme, özellikle işyerleriyle konutlar arasındaki bağlantıları zorlarken, İzmir'de kapatılan yollar ise turizm ve ticaret akışlarını etkileyebilir. Bu tür durumlar şehirlerin sürdürülebilir ulaşım sistemlerine geçişini hızlandırması gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Şehirlerimizin ulaşım sistemlerinin sürdürülebilir dönüşümüne daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadar cevabı.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.